0: The Beat. The Beat of Bursa. Radio S now. Get in touch. Get in touch. With your maximum side. With your maximum side.
1: A world was connected.
2: 95.6 Radyo S'tesiniz. Fusion DJ's Party devam ediyor. Efsanevi isim Tiesto'yu dinledik. Club Life isimli yine efsanevi radyo şovuyla buradaydı. Şimdi sırada WNW ikilisi var ve Rave Culture isimli radyo şovları başlıyor.
3: Welcome to Rave Culture with WNW.